canımsın, özümsün, gözümsün, ayrılma benden. Ekmeğim, aşım, tuzumsun, ayrılma benden.

0: Radyo Öğüt.
1: Özledim diyorsun yazdığın mektubunda. Üşüyorum diyorsun bu hasret yağmurunda.

0: Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
1: Her bedene uygun müzik. 102.2

0: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
1: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
2: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: Sabahları. Radyo Uğur, reklamlar, reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
2: Üreticinin güvenilir adresi Süleymanoğulları Fındıkalı Merkezi hizmetinizde. Fındığınızı değerinde, tam kilosunda ve doğru randımanıyla alıyor, yurt dışı ihracat ağımızla emeğinizi dünya pazarına taşıyoruz. Güncel randıman ve fiyat bilgisi için Süleymanoğulları Randıman Hattı'na ulaşabilirsiniz. Telefon 0533 393 46 64 0533 393 46 64 Adres Doğanlı Köyü E5 Karayolu, numara 380 Düzce.
3: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı, Düzce.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Radyo Ünk reklamlar. Reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181.
2: Üreticinin güvenilir adresi Süleymanoğulları Fındıkalı Merkezi hizmetinizde. Fındığınızı değerinde, tam kilosunda ve doğru randımanıyla alıyor, yurt dışı ihracat ağımızla emeğinizi dünya pazarına taşıyoruz. Güncel randıman ve fiyat bilgisi için Süleymanoğulları Randıman Hattı'na ulaşabilirsiniz. Telefon 0533 393 46 64 0533 393 46 64. Adres Doğanlı Köyü E5 Karayolu, numara 380, Düzce.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
4: Düzce'de otocam değişimi yapan çok ama gerçekten iyi yapan kaç tane? İşte fark burada başlıyor. Akif Otocam, kasko anlaşmalı, hızlı ve hatasız hizmet. Ne uzun bekleme, ne kalitesiz işçilik. Sadece net sonuç. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam, farkı ilk bakışta anlayacaksınız.
5: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
6: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin, evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
7: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
8: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: Radyo Ilk reklamlar. Reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181.
2: Üreticinin güvenilir adresi Süleymanoğulları Fındıkalı Merkezi hizmetinizde. Fındığınızı değerinde, tam kilosunda ve doğru randımanıyla alıyor, yurt dışı ihracat ağımızla emeğinizi dünya pazarına taşıyoruz. Güncel randıman ve fiyat bilgisi için Süleymanoğulları Randıman Hattı'na ulaşabilirsiniz. Telefon 0533 393 46 64 0533 393 46 64. Adres Doğanlı Köyü E5 Karayolu, numara 380, Düzce.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
4: Çorbacı Mülayim 5. Şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
5: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq, 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Radyo Ünk reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü
0: reklam.

0: Organizasyon Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce 0537 832 21 81 0537 832 21 81
1: Üreticinin güvenilir adresi Süleymanoğulları Fındıkalı Merkezi hizmetinizde. Fındığınızı değerinde, tam kilosunda ve doğru randımanıyla alıyor, yurt dışı ihracat ağımızla emeğinizi dünya pazarına taşıyoruz. Güncel randıman ve fiyat bilgisi için Süleymanoğulları Randıman Hattı'na ulaşabilirsiniz. Telefon 0533 393 46 64 0533 393 46 64 Adres Doğanlı Köyü E5 Karayolu, numara 380 Düzce.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
4: Dikkat Düzce! Sınırlı süre için kasko anlaşmalı cam değişiminde hızlı servis avantajı Akif Oto Cam'da. Randevu beklemeden aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Oto Cam. Geç kalmadan gelin.
5: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin, evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
6: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
7: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı, Düzce.
8: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar. Üreticinin güvenilir adresi Süleymanoğulları Fındıkalı Merkezi hizmetinizde. Fındığınızı değerinde, tam kilosunda ve doğru randımanıyla alıyor, yurt dışı ihracat ağımızla emeğinizi dünya pazarına taşıyoruz. Güncel randıman ve fiyat bilgisi için Süleymanoğulları Randıman Hattı'na ulaşabilirsiniz. Telefon 0533 393 46 64. 0533 393 46 64. Adres Doğanlıköyü E5 Karayolu, numara 380 Düzce.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44. 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

paket. 16.200 TL taksitle ev sahibi olmak ister misin? Her ay ödediğin para bir evin anahtarı olabilir. Doğru yerden başlarsan. 40 ay vade, 0 faiz. Banka yok, kefil yok, senet yok. Düzce Üniversitesi'nin tam karşısında Suit Daireler. İstanbul Boğaziçi İnşaat. 0532 500 64 80

0: 16.200 TL taksitle ev sahibi olmak ister misin? Her ay ödediğin para bir evin anahtarı olabilir. Doğru yerden başlarsan. 40 ay vade, 0 faiz. Banka yok, kefil yok, senet yok. Düzce Üniversitesi'nin tam karşısında suit daireler. İstanbul Boğaziçi İnşaat. 0532 500 6481.
1: İstanbul Boğaziçi İnşaat hayırlı sürüşler diler.
2: İstanbul Boğaziçi İnşaat katkılarıyla Sibel'le Pozitif Enerji başlıyor.

16.200 TL taksitle ev sahibi olmak ister misin? Her ay ödediğin para bir evin anahtarı olabilir. Doğru yerden başlarsan. 40 ay vade, 0 faiz. Banka yok, kefil yok, senet yok. Düzce Üniversitesi'nin tam karşısında suit daireler. İstanbul Boğaziçi İnşaat. 0532 500 64 81.

ben Levent Güzel'i çok seviyorum. Şarkıların hepsi çok güzel bence ki aslında çok fazla dinlenen bir şarkı değil ama çok özel bir şarkı. Şarkının adı İncici. Sadakatsiz Aşk Olmaz. Aşk. Bir de Mualla diye bir şarkısı vardı. Hatırladınız mı? Beni bırakın, beni bırakın yıkılan eski meyhanelerde. Beni bırakın, beni bırakın. Hayır, o kadar özgüvenli şarkıya girdim ki böyle şarkının tamamını biliyormuş gibi bir havayla. Herkese günaydın. Ho ho. Ay böyle şuna inanmıyorum ya. Böyle insanın böyle birisi dur anlatacağım. Dur sus artık. Sus ya. Mikrofonla. Kapa gagağını. Böyle çok güzel bir gündesiniz, tamam mı? Kalktınız, uyandınız. Ya böyle neden sizce böyle şapşık şapşık şapşık bir mutluluk yaşıyorsunuz? Bak dün ne yaşamışsınız? Kimler moralinizi bozmuş? Ne olmuş, ne gitmiş umurunuzda bile değil. Sabah uyandığınızda böyle mutlusunuz abi. İnanılmaz bir şekilde. Anlamsız bir mutluluk ya. Şapşık diyorum ya böyle. Ben niye mutluyum lan falan diye. Onu bile sorgulamıyorsunuz. Neyse gidiyorsunuz böyle işte. Poğaçanızı, böreğinizi falan alıyorsunuz. Her şey çok yolunda devam ediyor falan. Sonra görüyorsunuz birini. Günaydın. Günaydın. Nasılsın? Abi bir ekip var, tamam mı? Bunlar sanki böyle özel olarak gelmişler gibi. Bunların ağzından hayır alamet hiçbir şey çıkmaz böyle. Biraz kilo mu aldın? Yoo. Zayıfladım aslında falan. Saçların rengini mi değiştirdin sen? Sarıydı senin saçların. Hı-hı, evet sarıydı. Şimdi biraz daha farklı bir renk. Ay sarı çok güzeldi ya. Ne yapıyorsun? Hiç. Ne yapayım? Poğaça falan aldım, çay. Birazdan içeceğim, yiyeceğim işte, izin verirsen bir. Ay şey yapalım mı? Gel birlikte falan. Arkadaşlar, ben şey sevmiyorum. Hani aslında daha farklı bir tabiri var ama yayında söylenmiyor. Hani bir şey olmuş, olduktan sonra konuşulma muhabbeti. Yani bitmiş ve geri döndüremeyeceğim bir şey hakkında yorum yapılmasından nefret ediyorum. Bugün olmuş ama bundan sonrası, yani artık saçımı kestirmişim değil mi? O saç kesilmiş. Kesildikten sonrası hemen uzamayacağı için en azından uzadıktan sonra bir daha sakın kestirme saçını. Çünkü bu saç rengi ya da bu saç sana güzel oluyor dersin. Çünkü kesilmiş saç üzerinden yorum yapmazsın. Yapma yani. Niye böyleyiz biz ya? Adam araba alır, arabasını almış, bir hevesle gösterir. Bunu mu aldın? Ya üst modelini alsaydın daha iyiydi. Ya da şunu böyle yapsaydın daha güzeldi. Arkadaşlar yani üzerinden yorum yapmazsın. Yapma yani. Niye böyleyiz biz ya? Adam araba alır, arabasını almış, bir hevesle gösterir. Bunu mu aldın? Ya üst modelini alsaydın daha iyiydi. Ya da şunu böyle yap.

mutlu değilsem hiç kimse mutlu olmasın lan diyerekten böyle bodozlama ortama giren, kültürsüz, dengesiz, insanların canını sıkan ki başaran bu konuda. Aslında niye canımı sıkılıyor ki böyle bakıyorum bazen. İlk zaman çok kafama takılıyordu mesela, birilerinin yaptığı yorumlardan etkileniyordum. Şizofren gibi eve gittiğimde böyle yapıyordum. Saçlarını sarı yap dedi. Acaba daha mı güzeldi falan böyle sorguluyorsun. Hani böyle onun söylediği şey böyle sürekli kafada bir bulut halinde. Şimdi düşünüyorum, bir bakıyorum bazı kişilerle oturuyorum. Mesela herkesi çok seven kişi beni sevmesin. Herkese çok böyle güzel diyen kişi, çok güzelsin, çok iyisin, süpersin. Yani herkese böyle tamam güzel, okey. Pozitif olmak çok güzel bir şey ama kırmızı da giymiş, beğenmiş onu da böyle. Herkese de yalım şapı insanlar da beni sevsin istemiyorum. Çünkü herkesi seven insan beni sevmesin kardeşim ya. Bir ayrıcalığımız olsun. Değil mi kanka? Bir de çıkan şu saçma sapan şarkılar. Neyse, bu işler bitmez, dünyanın işi yalan işler. Siz ne yapıyorsunuz? Ne örüyorsunuz? İstanbul Boğaziçi İnşaat sponsorluğunda güzel bir müzik keyfine hazır mısın Düzce? Kopuyor muyuz gençler? Bir şey. Mesajlarınızı gönderirken bir fotoğraf mutlaka gönderin. Sizi görmek istiyorum. İlerleyen zamanlarda Allah nasip ederse de duyarız inşallah. Canlı bağlantılar falan olsa güzel olur ya. Nerede nasıl diyeyim? Bir tane Gaziantep Caddesi'nde yüksek sesle beni dinleyen, yüksek sesle çevreye rahatsızlık veren ama radyo etti Sibel'in yayını dinleyen bir abimiz varmış. Bulamadım onu. Çünkü yayın saatimde dışarı çıkamadığım için. Ona selamlar olsun. Abi her yerde beni dinliyormuş. Bir sürü arkadaşım söylüyor. Sibel diyor, sen yayın saatindeyken burada diyor Gaziantep Caddesi'nde son ses seni duyuyorum falan. Bir tane böyle fanatik bir dinleyicim varmış. Beni bul dinleyici. Bak hiç belli olmaz. Benim de hafiften böyle 46-2 bir tarafım. Şey yapabiliriz yani. Gaziantep Caddesi'nden yayın yapabiliriz. Var öyle imkanımız. Patrona söylerim, hemen bir tane kulaklık, küçük böyle bir mikser. Gelirim Gaziantep Caddesi'nden yayın yaparım. Vallahi yaparım bak, yakmışlığımız var. Zamanında Aqua Park'tan canlı yayın yaparken, böyle program yaparken havuza giriyordum. Deli misin? Tabii ki bu sistem bizde var yani, benim patronum bu konuda çok başarılı. Sevgili Sinan Karataş. Sadece bulmamız lazım kendisini. Ulaşsak yeterli yani. İnşallah yayın odasına da bir gün bir ziyarette bulunacak. Çok temenni ediyorum kendisinde. Pekala. İstanbul Boğaziçi İnşaat bizim sponsorumuz arkadaşlar. Mesajlarınızın nereye gideceğini biliyorsunuz değil mi? 0545 524 1021 0545 524 1021'den. Yalnız değilsiniz arkadaşlar. Bak ben gerçekten kimin hangi psikolojide olduğunu öğrenmek istiyorum. Hani bunu böyle iş olsun falan de değil. Merak ediyorum şu an insanlar dinlerken ne düşünüyorlar? Kimler hangi psikolojide bizi dinliyor? Yani durumunuz ne? Canınız mı sıkkın? Moraliniz mi bozuk? Ne bileyim yani, aşık mısınız? Değil misiniz? Durumunuz ne? Olayınız ne arkadaşlar? Bunu merak ediyorum. Ben şu an her noktaya bir ses kadar yakınım biliyorsunuz. Kiminizin mutfağında, iş yerinde, arabada, taksici abilerimle geziyorum. Minibüslerdeyim şu anda. Fındık toplayanlar beni dinliyorlarmış. Bütün fındıkçılara da buradan selam olsun. Ya bugün güzel şarkılar var tabii ki. Dur bakalım. Ay bu şarkıyı çok seviyorum. Vallahi seviyorum. Sevgili Kayahan sizlerle birlikte.

0: her şey.
1: İşimde mazinin ayak sesleri. Nelerden vazgeçiyoruz bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

Bir o yanlış söylüyor. Bir tanem ter içimde. Mustafa Ceceli'nin. Sevgili Kaya'nın en güzel şarkılarından biri. Bayılıyorum bu şarkıya. Alıyor getiriyor ya. Çok uzaklara. Her şey gözümüzün önünden film şeridi gibi geçiyor. Yapılan haksızlıklar. Gözümüzden akan o yaşlar. Ve o yaşların bedelini mutsuz ettiğiniz insanların üzerinden mutluluk kuramayacaksınız. Asla unutmayın. Mutsuzluk öyle bir şeydir ki, hani birileri böyle ağlarken, üzülürken bir kenara geçip mutlu olabileceğiniz mi düşünüyorsunuz acaba? Yanılıyorsunuz. Kaptan devam et. Şimdi bir dinleyicim var. İstanbul Boğaziçi İnşaat sponsorunda yayınımız devam ederken hatırlatmak isterim arkadaşlar. Bir şey söyleyeceğim bak. Ev daire alacaksanız sadece bizden alıyorsunuz. Ona göre bak. Aşırı tutulurum yoksa size. 1+1 ise biz, villa ise biz. Başka bir şey almak istiyorsanız istediğiniz yere gidebilirsiniz. Ama 1+1 projesini bizden başka bir yerden alırsanız ışınlanırım size. Çünkü 1+1'lerde Düzce Üniversitesi'nin tam karşısındayız. Yarısını peşin, yarısını 40 ay vade yapıyoruz. Senet yok, sepet yok. Bir de 0 faiz. 0 faiz. Yani bugün taksit ödüyorsun, 18 bin, 19 bin lira taksit ödüyorsun, tamam mı? Yarısını peşin verdin ya, yarısını da taksit olarak ödedin. 40 ay diyorum bak, 40 ay. Bugün ödediğin taksitle 40. ayda ödediğin taksit aynı olacak. Faiz yok, tefe tüfe yok, senet yok, sepet yok, banka kredisi yok, kefil yok. Daha ne istiyorsunuz bilmiyorum ki. Daha ne istiyorsunuz abicim? Acun gibi. Abi siz ne istiyorsunuz ya? Olayınız ne ya? Neredeymiş kız, orası bir bahre. Bir bah bahim nedir? Diyen dinleyicilerimiz varsa. Abi hepinizin elinin altında telefon var. Instagram diye bir şey var. İstanbul Boğaziçi İnşaat Düzce'ye ait bir İnşaat sektörü. İstanbul. Adı İstanbul diye. İstanbul firması değil ya. Ben bu olayı size nasıl anlatabilirim ya? Düzce firması kardeşim. Düzce'liyiz biz be. Şimdi adam Alman pastası satıyor. Almanlar mı yiyecek bu pastayı sadece? Allah Allah. Örnek iyiydi ama. Ne demek saçmaladın? Abi çok mantık. Alman pastası diye satıyor adam. Alman değilim diye pastayı mı yemeyeceğim? Yani İstanbul Boğaziçi İnşaat diyor. Yani İstanbul Boğaziçi İnşaat olmak için İstanbul Boğaziçi İnşaatı, İstanbul Boğaziçi İnşaatı tekerleme yapacağım. Düzceli olamaz mıyız yani? İlla bir Düzce'ye... Sevgili Muammer Sağır abime sesleniyorum. İstanbul Boğaziçi İnşaat'ın başına 81 İstanbul. Abi biz bunları anlayabilecek zekadayız ya. Hani böyle bir ağaca, bir nesneye, bir duvara anlatır gibi anlatamam ben. Yani İstanbul Boğaziçi İnşaat. Tabii ilk etapta böyle İstanbul Boğaziçi İnşaat deyince tamam akla gelebilir acaba İstanbul'a bir firma. Ama ben kaç aydır burada diyorum ki Düzce firmasıyız. Ana her birisi gelip de sorduğu zaman ben oradan hırtaklayasım geliyor. Abla bir şarkı söyle de şu gerilimimiz gitsin diyen bir dinleyici var. Ne diyorsun amcaoğlu ya? Kim bağını soruyor? Ben burada radyo programcısıyım. Ne o şebelek gibi? Ne yapayım bir daha ota kalk. Dinleyicinin şu an şok olma. Şaka yaptım, şaka. Şaka yaptım. Gel sarılalım, gel. Şaka şaka. Böyle her şeyi de söyledikten sonra şaka diyen insanların tavrı. Ama güzel bir strateji ha. Mesela içinizde ne varsa söyleyin. Ardından da şaka kız şaka falan. He. Seni Allah kahretmesin diye. Sibel'cim merhaba, bugün yine havandasın demiş. Havalar nasıl olursa olsun sizin havanız yerinizde olsun anacığım diyorum. Günaydın Sibel. Düzceliyim ve Düzce'yi çok seviyorum. Ay bayılacağım. Diyen bir dinleyici. Ne güzel, ne güzel efendim.
Dizciyi bu kadar seven bir dinleyiciyle karşı karşıya gelmek gerçekten beni çok mutlu etti. Sibel bugün oyun havaları çalar mısın demiş. Ben ne diyorum o ne diyor ya. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Bugün programda genelde günün anlam ve önemiyle başlanır. Biliyorsunuz bugün 17 Ağustos. Ben dedim ki programın başında ya 17 Ağustos çok büyük bir yani nasıl anlatayım? Depremin ne olduğunu bilmiyorduk. Deprem ne demek? Ve iki büyük deprem atlattık. 17 Ağustos bizim için çok önemli bir gün. Öncelikle tabii ki anmamız gereken bir sürü şehidimiz var. Yani şöyle söyleyeyim, depremde hayatlarını kaybeden bütün ailelere ve sonrasında görevi başında da yine aynı şekilde hayatlarını kaybeden bütün şehitlerimize ve yine aynı şekilde kalan o acıyla kalan bütün ailelere buradan selam olsun ve her zaman söylüyorum, Allah mekanlarını cennet etsin. Biz Allah'ın bize vermiş olduğu en güzel duygu unutma duygusu. Çünkü bu duyguyla yaşamasaydık, yaşadığımız o acıyı aynı sıcaklığıyla, aynı tazeliğiyle yaşayıp böyle hayatımıza devam etseydik, bu çok kötü bir şey olurdu. İnsanlar yaşayamazdı ve Allah'ın bize vermiş olduğu unutma duygusu. Tabii ki unutmuyoruz, tabii ki biraz hafifliyor. Hala gözümüzü kapattığımızda sevdiğimiz insanlarla oturduğumuz sofra, şakalaştığımız anlar, okula gittiğimiz zamanlar, ki ben de çok depremi yaşadığım yer Azmi Milli Mahallesi'ndeydik. Ve en çok hasar alan yerlerden bir tanesiydi. Neredeyse mahallemizde iki tane apartman ayakta kalmıştı. Hepsi bitmişti. Karaca apartmanı vardı. Karayakalılar apartmanı vardı. Belki duymuşsunuzdur. Düzce'de çok büyük bir apartmandı. Hemen onun yanında oturuyordu. Yanındaydı bizim apartmanımızda. Ve şöyle söyleyeceğim. Hayatımızda, yani çok küçüktüm tabii ki. Depremin ne olduğunu bilmeden, o noktaya nasıl geldiğimizi bilmeden, bir hayatta kalıp kalmama, yaşamla ölüm arasındaki o ince çizgideki tedirginliklerimi hala hatırlıyorum. Ne oluyor burada? İnsanlar niye dışarı çıkıyor? Ne yapılıyor? Ve bir sürü insan canıyla cebelleşmek diyoruz ya, bunların hepsine şahit olan bir çocuk olarak, şunu söylemek istiyorum. Bütün depremde hayatını kaybedenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim mekanlarını her zaman cennet eylesin. Kalan ailelere büyük büyük sabırlar versin. Çünkü her ne kadar kurduğumuz bu beylik laflarla çok da hani işte bir şey olduğu zaman Allah işte yani yardımcınız olsun, Allah sabır versin deyip geçsek de ateş düştüğü yeri yakıyor. Aslında böyle hiçbir şey demeden yayına devam etmek istiyordum ama şunu çok iyi biliyorum. Bir şeyleri de demeden devam edemiyorsunuz. Çünkü bir gerçek var, bir acı var. Sadece şunu söylemek istiyorum. Diyorum ki hayat evet devam ediyor. Bugün hepimiz hayatımızı yaşadığımız ne olursa olsun herhangi bir olay bunların karşısında bazen gözyaşlarımızı silerek, bazen böyle içimize derin derin çekerek, bazen de gerçekten yumruklarımızı sıkarak hayata devam ediyoruz. Çünkü hayatın bize ne yaşatacağını bilmiyoruz. Yani gittiğimiz bu yolda, hep söylüyorum o engebeli yollarda, kimimiz aşk acısı yaşıyor, kimimiz iş için. Ya iş bul kardeşim, evleneceğim diyor ya da cebimde param yok abi diyor, iş lazım diyor. Kimisi iş benim neyime diyor, yeter bu servet bana diyor, bir gün orada bir gün burada. Yani hepimizin hayatta bir sınavı var, bir tiyatro sahnesi gibi gerçekten. Ve şuraya geleceğim, şöyle toplayacağım aslında konuşmalarımı. Her şeyin çok ani olduğunu, insanın hayatının bir anda değişebileceğini hepimiz çok iyi biliyoruz. O yüzden 3 günlük dünya diyorlar ya, şarkılarda da söylenir, birbirimizi kırmayalım. Para için, yer için, şan, şöhret için birilerinin ayağına basmayalım. Bir haksızlık gördüğümüz zaman yutmayalım. Ekmeğimizi bölüşelim,
Ben çok iyi biliyorum o deprem zamanında çok zengin insanlar vardı böyle, çok sayılılardı. O zenginliklerinin o depremle birlikte alt üst olduğunu gördüm. Yani aslında çok büyük bir sınavdı. Yine yaşadığımız daha sonraki depremler Düzce'de. Hepimiz aynı ateş başındaydık. Ev sahibi de aynı ateş başındaydı. Zengini de, fakiri de, hepimiz aynı ateş başında ısındık. O yüzden Rabbim bir şeyleri verir, bir anda da alır. Öyle güzelliğimize, malımıza, mülkümüze çok güvenmeyeceğiz. Hiç kimseyi de hakir görmeyeceğiz. Ben bu inançta büyümüş, yetiştirilmiş bir çocuğum. Bugün elimde bir lokman varsa bölüşürüm. Hiç bakmam yarın bana lazım mı diye. Çünkü şunu çok iyi biliyorum. Rabbim o kadar büyük ki, Allah'ım o kadar büyük ki, bugün acıyarak bile, hani son böyle bir şey verirken, ya benim elimdeki son para ya da son ekmek neyse, onu verirken, böyle paylaşırken, hani biliyorsunuz ama bu içinizde bu acıma yoksa, Allah'a olan güvenceniz varsa, Allah çok daha fazlasını veriyor. Çok daha fazlasını veriyor. Çünkü bölüşmeyi seven, merhamet eden herkesin yanındadır Rabbim. O yüzden bugünümüz, ne kadar üzülsek de biliyorum hiçbir şey geçmişe geri döndürmüyor. Ama ders alacağımız çok şey vardır. Ders alalım. Birbirimizi üzmeyelim. Bakın bugün diyorum ya, 17 Ağustos. Hepimizin bir gün, bak bugün mesela şu an bir inşaat sektörünün sponsorluğunu yapıyorum. İstanbul Boğaziçi İnşaat. Şimdi ben o depremlerde tabii ki yıkılan o binaların ne kadar kof, o içindeki tuğlaların ne kadar çok demirlerden çalınmış, oradan yapılmış, böyle paramparça olmuş o binalar. Ben bugün İstanbul Boğaziçi İnşaat'ın Beçi'deki projelerinde kazı alanlarına gittim. Size yemin ediyorum arkadaşlar, altında o zemin var ya, o kadar büyük bir kayaydı ki yani adamlar iş makinelerini, artık para vermek neyse, iş makinesi satın aldılar. Yani dediler ki biz bu zeminde buna para yetiştiremeyiz iş makinelerine. Çünkü abi komple zemin. Bunu anlatırken çok rahat bir şekilde anlatıyorum. Niye? Çünkü orada oturacak kişiler, ben oradan bugün ev almış olsam, evim olsa, kendi gözümle gördüğüm zeminde, şükürler olsun. Tabii ki Rabbim yani bir şeyleri isterse, kaya zemin de ona fayda etmez, ama tedbiri her zaman elden düşürmemek gerekiyor. Bu yüzden Allah razı olsun, İstanbul Boğaziçi İnşaat'tan da yaptığı bütün çalışmalarda alnının hakkıyla tertemiz bu işin üstesinden geliyorlar. Ben de göğsümü gere gere İstanbul Boğaziçi İnşaat'a güvenin. Ve gerçekten 1+1 projelerinde de mutlaka, eğer ihtiyacınız varsa eğer, alın. Çünkü bu işi yapan, bu sektörde hala da ders almayan firmalar var. Ya biz 2 tane büyük deprem geçirdik. Senin çoluğun da oturacak burada, çocuğun da oturacak, yakının da oturacak. Yani bugün insanların canını nasıl hiçe sayabilirsin? Nasıl bir şeyden çalabilirsin? Nasıl çırpabilirsin arkadaşım? Yani para için, biraz daha cebine para girecek diye nasıl bir şeyleri görmezden gelirsin? Sen bunun örneğini yaşamışsın 2 kez. 17 Ağustos, 12 Kasım. Hayatımızda en büyük ders bu. Hala bir para hırsı, hala insanları böyle nereden ne çalarım. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Hani bu dünyada böyle yaşıyoruz falan ama. Ya bilmiyorum ki, kimin yüzü suyu hürmetine. O kadar kötü insanlar var ki, insanlığını kaybetmiş. Hani hala daha böyle paranın pulun peşinden koşarak birilerinin canını kenara bırakmış. Hayır, nasıl uyuyorsun, nasıl yatıyorsun, nasıl yiyip içiyorsun kardeşim? Nasıl bir insanlıktır bu?

0: hayat gereksiz suskunlukları yaşayamayacak kadar kısa.
1: Sevdim, sevdim, bak ne hale gel.
0: Abi nasıl söz? Sevdim, hayat gereksiz suskunlukları yaşayamayacak kadar kısa.
1: Bak ne hale geldi.
0: Bugün niye böyle dertliyiz diye bir soru sormuş. Arkadaşım insanız biz de, pille çalışmıyoruz değil mi? Bugün dertli oluruz, yarın mutlu oluruz falan yani. Hani bu soruyu niye soruyorsun? Engelleyin bu dinleyiciyi arkadaş. Dinleyici neye uğradığını şaşırmış ki. Hayır yani ben hep söylüyorum. Söylemeye de devam edeceğim. Müzik evrenseldir arkadaşlar. Yani bugün aşk kitabı şarkısı değil mi Kutsi'nin? Yani ben pozitif enerjiyim diye sürekli burada yani 100.000 boloncuk mu? Sürekli kalpçikler mi çıkartmam lazım? Bence her şey çok gerçekçi olması gerekiyor. O yüzden biraz daha böyle kafa dinlendirici müzikler dinlemek istedim ben. Dinleyiciler de sağ olsun katıldılar. Yani bizim belli olmuyor ki program birazdan. Davut Güloğlu falan çalarız, Nurcan'ın falan. Ben bile kestiremiyorum yani programın akışını. Ama şu an böyle. Serkan Bey hoş geldiniz. Serkan Bey'le bir türlü görüşemedik. Serkan Bey'in Türk hattı herhalde sıkıntılı. Serkan Bey selamlar olsun. Ne yaptınız? Dalaman'dan selamlar demiş. Muğla'ya gidecekti en son. Muğla taraflarından bizlere selam gönderiyor. Hoş geldiniz siz de yayınımıza. Son 4 şarkı çok güzeldi. İsimleri neydi acaba diye soru sormuş dinleyici. Vallahi hiç bilmiyorum. Yemin olsun çaldığım şarkıyı unuttum. En son Kutsi. Hayallerim yakıldı gitti. Abi dinlediğin şarkıyı not et yani. Beni niye şimdi matematiksel bir şekilde burada bakarız. Kutsi Mutsi vardı. Sonra ne vardı? Bilmiyorum kardeşim ya. Bakmam lazım. Kusura bakmam. Son 4 çaldığım şarkıdan benim haberim var mı? Merhaba, günaydın. Ben uyumuyorsam kimse uyumasın demiş dinleyicilerden bir tanesi. Evet, mesajlarımızı okumaya devam edeceğiz. Biliyorum şu an Düzce'nin büyük bir kısmında sesimiz var. Çünkü radyo dinleme kültürü çok başka bir şey. Çokça tartışıldı. Radyolar ne kadar dinleniliyor? İnsanlar radyoları ne kadar dinliyorlar? Yerel radyolar gerçekten Düzce'de çok fazla dinleniliyor. Çünkü ben birçok ilde bulundum. İstanbul, Ankara, Antalya. Bir sürü yere gittim ve gittiğim yerlerde gerçekten Düzce'nin radyo potansiyeli, dinleyici kitlesi, radyoyla olan hayranlıkları ya da radyoyu çok arkadaş gibi gören ve dinleme kültürü çok fazla olan, radyo dinleme kültürü çok fazla olan bir il bence Düzce. Diğer yerlerde de tabii ki radyolar dinleniyor ama Düzce gibi değil. O yüzden bazen bize mesaj gönderiyorlar, bazen gönderemiyorlar. Sadece mesaj gönderenler bizi dinliyor değil. Mesaj göndermeden de bizlerle birlikte olup hatta bazen karşılaştığımızda da niye hiçbir mesajınız yok, biz de sizi tanıyalım ya, böyle bir dinleyicimiz bizi burada dinliyormuş dediğimde dinleyicinin ya ben ne söyleyeceğim, utanırım işte yazamam bir şey falan dediğini duyduk. Ben çok teşekkür ediyorum bizleri her koşulda her şartta dinleyen bütün Öğüt FM dinleyicilerine. Çok önemli, değerlisiniz siz ya. Vallahi hepinizi çok seviyorum. Çünkü Öğüt FM dinlemek, Sibel'i dinlemek, gaza getirdim kendi kendim bak, bir ayrıcalıktır ya. Bugün biz bu şarkıları çalarız, birazdan oyun havası çalarız. Bizim format falan yok bizde ya. Bizim formatımız insanların içindeki duyguları, insanlar yönlendiriyor. Bugün benim bir dinleyicim dertliyse, hani sabah programında pozitif enerjiyi dinleyebiliyorsa, eğer şu şarkıyı yayınla be abla dinleyelim diyorsa, ben o formatı bozarım kardeşim. Buyur.

Abla hayırdır manitadan mı ayrıldın diye mesaj göndermiş dinleyici. Ya ne kadar fesatsınız siz ya. Kardeşim olmayan manitanın neyinden ayrılacağız ya. Ben bu arada ilişkiler konusunda aslında tartışılması gereken bir konu. Ben anlamıyorum arkadaşlar. Hani sırf böyle birileriyle konuşup hayatta yalnız kalmamak için yani bir arkadaşlık kurmak, tanışmaya çalışmak, bilmiyorum, bakın yanlış olabilir. Sadece kendi fikrimi söylüyorum. Bana göre çok garip yani. Abi ben bırakın sevgili olmayı tahammül bile edemiyorum. Yani istemediğim bir kişi, bilmiyorum. O yüzden yanlış bilgi kardeşim. Çok üzgünüm seni bu düşüncenle. Mutlu etmek isterdim bildim diye ama. Ama olursa ilk sana söyleyeceğim söz. Bugün dinleyiciler de benim üzerimden bana yürüyorlar, farkında mısın? Hep böyle sıkıştırıyorlar ters köşe. İstanbul Boğaziçi İnşaat'ın 1+ pillerini. Herhalde bir Karadeniz şarkısı çalacağım da. Hayır, Karadenizlilerle takıla takıla birileri de pir demeye başladım. Arkadaşlar daire satın alacaksınız. Yarısını peşin, yarısını 40 ay vade, senet, sepet, faiz, maiz, hiçbir şey yok yani. 1500 lira. Bu fasinyon 7,5 lira. Abi insanoğlu böyle. Ne kadar ucuz bir şey yaparsın, o kadar soru işareti alır. Ne kadar pahalı söylersen o kadar kıymetli olur. Ben diyorum İstanbol Boğaziçi İnşaatı, gelin 3 milyon yapalım yani. Bence yapalım, ben okeyim. Yani 3 milyona 1+1 satalım abi. Geçen saçma sapan bir yerde adamlar 1+1 satıyor. Hem de gözünün yaşına bakmadan. Adam seni, bak bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Gerçekten dürüst davranacağım. Adamlar burada bir şeyleri çok fazla ayrıştırıyorlar, anlatabildim mi? Yani senin onu almana bir imkan sunmuyor. 3 milyon diyor. Hadi 3 milyonu al bakalım. 1+1 alsana. Alsana. Ben 1500 liraya daire satıyorum bak. Adamın 1+1'iyle olan benim yer arasında dünya kadar fark var. Niye? Çünkü ben Beçi'de ve üniversitenin tam karşısında, bak kıyaslıyorum. Niye kıyaslıyorum biliyor musunuz? Çünkü bence bazen böyle olan firmalar insanlar tarafından daha çok seviliyor. Ben söylüyorum Muammer Bey, yapalım 3 milyon yani. Hatta onlar 3 milyon yaptıysa biz 3,5 yapalım. Çünkü her zaman pahalı olan bir şey kıymetli gözüküyor. Böyle alışmışsınız. Gidin bir vitrine, bir beyaz eşyaya 2 tane küçük mini fırın görün. Birinde 2000 lira yazsın, birinde 1000 lira yazsın. 2000 liraya hemen daha markasına bakmadan bu olsun, bu olsun. Çünkü biz böyleyiz arkadaşlar. Pahalı olan her şeyin iyi olduğuna inananlardanız. Ama bugün 1+1 projesinde diyorum, bak üniversitenin tam karşısında. Adam 1+1'de yerden ısıtması, güvenliği, suite olarak geçecek. Yerden ısıtması, güvenliği, balkonu var ulan. Balkonu var ulan. Adam da ne yapsın size? Balkon bile yapmış, balkon. Çayınızı kahvenizi içerken Düzce Üniversitesi'nde, özellikle orada çalışan öğrenciler, hekimler, hocalar, bence onlar için 10 numara. Bağırırım yukarıdan, geliyorum birazdan derse, öyle paydoslarına direkt giderim abi. Öyle paydos. Ay, çok iyiydi ya. Neyse kız, anlatıyorum, dinleyin beni. Şimdi bak, adam 3 milyonu satıyor. 1500 liraya. Biz de böyle anlatıyoruz arkadaşlar. Ve diyorum ki Düzce'de, Düzce'ye ait bir firma bak. İstanbul Boğaziçi İnşaat Düzce'nin. Bunu önce bir böyle yerleştirin kafaya. Ve bizde şu da var. Onu da söyleyeyim, hemen şarkımıza geçelim beybiler. 1500 liraya da peşin istemiyor sizden. Sizi taksit yapıyor. 1500 lirayı yarısını istiyor bak, yarısı. Getir abi, 1500'ün yarısını getir. 750 liraya sen daireyi zaten alıyorsun, tapunu alıyorsun. Geri kalan
750 sana 40 ay vade. Bak senet yok, sepet yok, banka kredisi yok, amcanın oğlunu, dayının oğlunu, dedeni, Mısır'daki dedeni getiriyor. Adam direkt sana diyor ki tamam gel, dostane bir şekilde tabii ki bir anlaşma oluyor. O kadar da değil, haftaya getirisi de değil yani, o kadar da değil yani. Dostane bir şekilde kimseyi üzmeyecek ama senet, sepet, bilmem ne, zart zurt bunlar olmayacak şekilde anlaşma yapılıyor. Tertemiz abi, aylık aylık bak peşinatını verdin, geri kalan da 40 ay, bir de sana sıfır faiz uyguluyor. Bazen hani yapıyor ya inşaat firmaları, tefe tüfe vardı bugün işte 18 bin lira oldu 38 bin lira. Abi ben 18 bin lira ödeyeceksem 18 bin lira ödeyeceğim ya. Sıfır faiz, bak adamlar sıfır faiz diyor İslami şartlar altında ya. Hiçbir şekilde size faiz uygulaması yapmıyor, banka kredisi demiyor. Hani neyi düşünüyorsun yani? Bilmiyorum. Hala daha 1+1'lerde düşüncesi. Ay ne yapsak, bazen de böyle oluyor ya. Ay bilemedim ne yapsak acaba? Ablacığım hiçbir şey yapma. Git 3 milyona 1+1 satıyorlar. Gidin oradan alın. Vallahi ben olsam sizin yerinizde bu kadar kampanyadan yararlanmak istemem. 3 milyon alın. Hatta 4 milyon falan olabilir yani. Daha iyi yani onlar. Vallahi da. Çünkü abi bak diyorum, Muammer abi sana diyorum gel bak fiyatları yükseltelim. İnsanlara uygun, bak insanlar için bir şey yapıyorsun ya, anlamayız anlamayız. İnsanlar için yapılan hiçbir şey kader kıymet bilmez. Ne kadar çok farklı fiyat bindireceksin böyle üstüne, 1 milyona 3 milyon çekeceksin. O zaman insanlar

Alı bu şarkıyı çok söylemek istiyorum demiş. Ama sesim müsaade etmiyor demiş. Arkadaşlar şarkı söylemeniz için şöyle söyleyeyim size. Yani şarkı söylemek için sesinizin çok güzel olmasına gerek yok. Kendi sesinize tahammül edebildiğiniz süre içerisinde söylenebilir yani, ne var? Söyleyebilirsin, niye kasıyorsun kendini? Herkes asolist olarak çıkmıyor o anasının karnından yani. Söyle, özellikle duşta çok güzel söyleniyor değil mi? Bir de eko falan yapıyor ya böyle. Gülben Ergen'in miydi o? Giden günlerim oldu. Bayağı da bir geyi vardı hatta bu. Ya dinleyici ya, çok şapşıksın ha. Evet, İstanbul Boğaziçi İnşaat'a biz katkılarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ve teşekkür ediyoruz. Niye? Her zaman İslami, ahlaki, insanları düşünerek. Bugün sadece böyle insanlara ev satalım da bunun üzerinden nasıl ne mal alalım, ne kadar kazanalım falan, böyle ellerini avuçlarını böyle ofalayan insanlar değiller. Bugün bir daireyi sattıklarında, bir aileyi mutlu ettiklerinde ikisinin de gözünün içi parlıyor. Ben biliyorum hani gerçekten satışlarında ihtiyacı olan, özellikle Allah razı olsun dediklerinde onların mutluluklarını yakından takip eden insanlardanım. Bugün bu kampanya çok güzel. Şimdi bazı hani reklam muhabbeti vardır ya, anlatır, bal reklamı gibi anlatıyor adam. Bir değil, iki değil falan. Arkadaşlar çok teferruata girmeye gerek yok. 1+1 alacaksan bugün kafanda ben 1+1'im olsun diyorsan ve radyoda sesimi duyuyorsan, bütün firmalara git zaten, tamam mı? Araştır. Araştır, çünkü seni araştırmam, bütün firmalara gitmem benim için daha iyi. Niye? Çünkü benim farkımı, benim kalitemi ve benim çalışma politikamı göreceksin. Kendi kendine karar vereceksin. Yani biz Esenler'deki otogar gibi millete gel kardeşim gel, en tazesi, en iyisi, vatan gibi. Hani bunlar ne kadar böyle desek de saçma oluyor. Çünkü insanlar bir şeye karar verirken benim sadece alelacele edişim. Çünkü bizim satışlarımız bitmek üzere arkadaşlar. 1+1 projesi bitti. Ve insanların hani böyle yatırım için almasını istemiyorum. Bugün gerçekten ihtiyacı olan insanlar, bugün 1+1'e kafamı sokacak bir yer var. Bak, bu şartlar altında da kendime bir ev aldım diyen insanların bu kampanyadan yararlanmasını istiyorum. Çünkü zaten bugün sakız gibi yani 1500 lira bir de 750'sini peşin verip geri kalanı 40 ay vade yaptıktan sonra, Allah aşkına ya. Kim yani vermez ki? Bugün 18'e kira ödüyorsun. Yani kiraya verdiğin parayı, aslında kiraya verdiğin parayla evdesin yani. Olaya bak. Abi bomba bir şey değil mi bu ya? Yani inanılmaz güzel bir kampanya. Bak, kiraya ödediğin parayla kendi evinin kirasını ödüyorsun. Ve 750 bin liraya ev almış oluyorsun. Evini 750 liraya aldın. 40 ayda kiradasın. Aşko, nasıl bir şey bu ya? Ve senin evin üniversitenin tam karşısında. Yani yerden ısıtması var, güvenliği var, yalıtımı var. Adamlar her şeyi düşünmüş. Balkonun var ulan senin. Kendine gel, daha ne istiyorsun? Yani bu kampanyadan hala daha böyle ay bilemedim ne yapsak ki acaba diyen dinleyici varsa kapatsın, dinlemesin ulan bari burada. Ben gidiyorum arkadaşlar. Bu hafta da böyle bir saat üzerinden yayın yapıyoruz. Çünkü bizim normalde sponsor firmalarımız var. Hatta program 3 saate kadar çıkacak. Ben de bu 1 saati geri kalan işte dün de özür diyordu. Ben şey demişim yayında. Cumhuriyet Başkanı oldum ya, işlerim çok oldu falan. Çok tatlısın ya. Özür kuyumculara da buradan selamlar, saygılar olsun. Bir yoğunluk var. Gün içerisinde program yoğunluğu var. Onları bir şekilde derleyebilmem için zaman, bir saat bile çok önemli. O yüzden yayından fedakarlık ediyorum. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Lütfen kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Hoşça kalın.

0: Radyo 3 reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, tek bir bitmedi. Hastane yeni doğan

0: Der gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
1: Dikkat Düzce. Sınırlı süre için kasko anlaşmalı cam değişiminde hızlı servis avantajı Akif Oto Cam'da. Randevu beklemeden aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak numara 69. 0545 566 0258. Akif Oto Cam. Geç kalmadan gelin.
2: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
3: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: Üreticinin güvenilir adresi Süleymanoğulları Fındıkalı Merkezi hizmetinizde. Fındığınızı değerinde, tam kilosunda ve doğru randımanıyla alıyor, yurt dışı ihracat ağımızla emeğinizi dünya pazarına taşıyoruz. Güncel randıman ve fiyat bilgisi için Süleymanoğulları Randıman Hattı'na ulaşabilirsiniz. Telefon 0533 393 46 64. 0533 393 46 64. Adres Doğanlı Köyü E5 Karayolu, numara 380 Düzce.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlakbank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Radyo Ünk, reklamlar, reklamlar.
2: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181.
3: Üreticinin güvenilir adresi Süleymanoğulları Fındıkalı Merkezi hizmetinizde. Fındığınızı değerinde, tam kilosunda ve doğru randımanıyla alıyor, yurt dışı ihracat ağımızla emeğinizi dünya pazarına taşıyoruz. Güncel randıman ve fiyat bilgisi için Süleymanoğulları Randıman Hattı'na ulaşabilirsiniz. Telefon 0533 393 46 64 0533 393 46 64. Adres Doğanlı Köyü E5 Karayolu, numara 380, Düzce.
4: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
5: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş, kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Save Duş, banyonuza atılan imza.
6: Düzce'de otocam değişimi yapan çok. Ama gerçekten iyi yapan kaç tane? İşte fark burada başlıyor. Akif Otocam, kasko anlaşmalı, hızlı ve hatasız hizmet. Ne uzun bekleme, ne kalitesiz işçilik. Sadece net sonuç. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam.

0: Reklamlar. Üreticinin güvenilir adresi Süleymanoğulları Fındıkalı Merkezi hizmetinizde. Fındığınızı değerinde, tam kilosunda ve doğru randımanıyla alıyor, yurt dışı ihracat ağımızla emeğinizi dünya pazarına taşıyoruz. Güncel randıman ve fiyat bilgisi için Süleymanoğulları Randıman Hattı'na ulaşabilirsiniz. Telefon 0533 393 46 64. 0533 393 46 64. Adres Doğanlı Köyü E5 Karayolu, numara 380 Düzce.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44. 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce. Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı Düzce.
0: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Radyo Ünk reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu üzeri, Renault Servisi karşısı Düzce. 0537 832 21 81. 0537 832 21 81.
2: Üreticinin güvenilir adresi Süleymanoğulları Fındıkalı Merkezi hizmetinizde. Fındığınızı değerinde, tam kilosunda ve doğru randımanıyla alıyor, yurt dışı ihracat ağımızla emeğinizi dünya pazarına taşıyoruz. Güncel randıman ve fiyat bilgisi için Süleymanoğulları Randıman Hattı'na ulaşabilirsiniz. Telefon 0533 393 46 64. 0533 393 46 64. Adres Doğanlı Köyü E5 Karayolu, numara 380 Düzce.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat.
2: 533 393 46 64. 0533 393 46 64. Adres Doğanlı Köyü E5 Karayolu, numara 380 Düzce.

0: 0555-566-0258 Akif Otocam. Geç kalmadan gelin.
1: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Save Duş. Banyonuza atılan imza.
2: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95

0: Reklamlar.
1: Üreticinin güvenilir adresi Süleymanoğulları Fındıkalı Merkezi hizmetinizde. Fındığınızı değerinde, tam kilosunda ve doğru randımanıyla alıyor, yurt dışı ihracat ağımızla emeğinizi dünya pazarına taşıyoruz. Güncel randıman ve fiyat bilgisi için Süleymanoğulları Randıman Hattı'na ulaşabilirsiniz. Telefon 0533 393 46 64. 0533 393 46 64. Adres Doğanlı Köyü E5 Karayolu, numara 380 Düzce.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537-832-2181 0537-832-2181
2: Üreticinin güvenilir adresi Süleymanoğulları Fındıkalı Merkezi hizmetinizde. Fındığınızı değerinde, tam kilosunda ve doğru randımanıyla alıyor, yurt dışı ihracat ağımızla emeğinizi dünya pazarına taşıyoruz. Güncel randıman ve fiyat bilgisi için Süleymanoğulları Randıman Hattı'na ulaşabilirsiniz. Telefon 0533 393 46 64 0533 393 46 64 Adres Doğanlı Köyü E5 Karayolu, numara 380 Düzce.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
4: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
5: Düzce'de otocam değişimi yapan çok. Ama gerçekten iyi yapan kaç tane? İşte fark burada başlıyor. Akif Otocam, kasko anlaşmalı, hızlı ve hatasız hizmet. Ne uzun bekleme, ne kalitesiz işçilik. Sadece net sonuç. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam. Farkı ilk bakışta anlayacaksınız.
6: İnan Perde'yle evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin, evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
7: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor, delisin.

0: Reklamlar. Üreticinin güvenilir adresi Süleymanoğulları Fındıkalı Merkezi hizmetinizde. Fındığınızı değerinde, tam kilosunda ve doğru randımanıyla alıyor, yurt dışı ihracat ağımızla emeğinizi dünya pazarına taşıyoruz. Güncel randıman ve fiyat bilgisi için Süleymanoğulları Randıman Hattı'na ulaşabilirsiniz. Telefon 0533 393 46 64. 0533 393 46 64. Adres Doğanlıköyü E5 Karayolu, numara 380 Düzce.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar. Reklamlar. Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181.
1: Üreticinin güvenilir adresi Süleymanoğulları Fındıkalı Merkezi hizmetinizde. Fındığınızı değerinde, tam kilosunda ve doğru randımanıyla alıyor, yurt dışı ihracat ağımızla emeğinizi dünya pazarına taşıyoruz. Güncel randıman ve fiyat bilgisi için Süleymanoğulları Randıman Hattı'na ulaşabilirsiniz. Telefon 0533 393 46 64 0533 393 46 64. Adres Doğanlı Köyü E5 Karayolu, numara 380, Düzce.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: Dikkat Düzce! Sınırlı süre için kasko anlaşmalı cam değişiminde hızlı servis avantajı Akif Oto Cam'da. Randevu beklemeden aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Oto Cam. Geç kalmadan gelin.
4: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
5: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin, evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: Üreticinin güvenilir adresi Süleymanoğulları Fındıkalı Merkezi hizmetinizde. Fındığınızı değerinde, tam kilosunda ve doğru randımanıyla alıyor, yurt dışı ihracat ağımızla emeğinizi dünya pazarına taşıyoruz. Güncel randıman ve fiyat bilgisi için Süleymanoğulları Randıman Hattı'na ulaşabilirsiniz. Telefon 0533 393 46 64. 0533 393 46 64. Adres Doğanlı Köyü E5 Karayolu, numara 380 Düzce.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce. Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı Düzce.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

birazcık düşündüm nasıl fikir. Bıraktığın o geceler şeyle ben de emin ol düşündüm ailemi. Söz verdim kendime yapamam bir daha tutamam artık o ellerimi.

0: Reklamlar. Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181.
1: Üreticinin güvenilir adresi Süleymanoğulları Fındıkalı Merkezi hizmetinizde. Fındığınızı değerinde, tam kilosunda ve doğru randımanıyla alıyor, yurt dışı ihracat ağımızla emeğinizi dünya pazarına taşıyoruz. Güncel randıman ve fiyat bilgisi için Süleymanoğulları Randıman Hattı'na ulaşabilirsiniz. Telefon 0533 393 46 64 0533 393 46 64. Adres Doğanlı Köyü E5 Karayolu, numara 380, Düzce.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: Düzce'de otocam değişimi yapan çok ama gerçekten iyi yapan kaç tane? İşte fark burada başlıyor. Akif Otocam, kasko anlaşmalı, hızlı ve hatasız hizmet. Ne uzun bekleme, ne kalitesiz işçilik. Sadece net sonuç. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam, farkı ilk bakışta anlayacaksınız.
4: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
5: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin, evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Radyo Uç reklamlar.
1: Üreticinin güvenilir adresi Süleymanoğulları Fındıkalı Merkezi hizmetinizde. Fındığınızı değerinde, tam kilosunda ve doğru randımanıyla alıyor, yurt dışı ihracat ağımızla emeğinizi dünya pazarına taşıyoruz. Güncel randıman ve fiyat bilgisi için Süleymanoğulları Randıman Hattı'na ulaşabilirsiniz. Telefon 0533 393 46 64. 0533 393 46 64. Adres Doğanlıköyü E5 Karayolu, numara 380 Düzce.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlakbank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Çorbacı Mülayim 5. şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44. 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
4: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Radyo Umut reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu üzeri, Renault Servisi karşısı Düzce. 0537 832 21 81. 0537 832 21 81.
2: Üreticinin güvenilir adresi Süleymanoğulları Fındıkalı Merkezi hizmetinizde. Fındığınızı değerinde, tam kilosunda ve doğru randımanıyla alıyor, yurt dışı ihracat ağımızla emeğinizi dünya pazarına taşıyoruz. Güncel randıman ve fiyat bilgisi için Süleymanoğulları Randıman Hattı'na ulaşabilirsiniz. Telefon 0533 393 46 64. 0533 393 46 64. Adres Doğanlı Köyü E5 Karayolu, numara 380 Düzce.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
4: Dikkat Düzce. Sınırlı süre için kasko anlaşmalı cam değişiminde hızlı servis avantajı Akif Oto Cam'da. Randevu beklemeden aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak numara 69. 0545 566 0258. Akif Oto Cam. Geç kalmadan gelin.
5: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
6: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin, evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
7: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
8: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181.
2: Üreticinin güvenilir adresi Süleymanoğulları Fındıkalı Merkezi hizmetinizde. Fındığınızı değerinde, tam kilosunda ve doğru randımanıyla alıyor, yurt dışı ihracat ağımızla emeğinizi dünya pazarına taşıyoruz. Güncel randıman ve fiyat bilgisi için Süleymanoğulları Randıman Hattı'na ulaşabilirsiniz. Telefon 0533 393 46 64 0533 393 46 64. Adres Doğanlı Köyü E5 Karayolu, numara 380, Düzce.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
4: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
5: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq, 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

herkesin kendi hikayesinden bir parça bulduğu, söylenenle söylenmeyen arasında kalan her şey. Nehir ve Duru'nun sunumuyla Ara Ses başlıyor.

0: Merhaba, yeni bir pazartesiden Ara Ses'ten herkese merhaba. Ben Duru.
1: Ben Nehir. Duru, bugün senin sesinde bir şey var.
0: Daha iki cümle söyledim Nehir.
1: Bana iki cümle yetiyor.
0: Ne varmış bakalım sesimde?
1: Ya sanki bugün anlatacaklarımızı birazcık daha hızlanmasak, bir an önce konuya girsek modunda bir kıpır kıpırsın.
0: Aslında tam tersi. Bugün biraz ardan almak istiyorum.
1: Bak bunu senden hiç beklemiyordum.
0: Neden?
1: Çünkü hikayeyi anlatırken aslında sen benden daha sabırsız oluyorsun. Bir an önce konuya girmek istiyorsun.
0: Oluyorum galiba. Ama dinleyenlerden gelen mesajları görünce şunu düşündüm. Biz bu iki insanla o kadar uzun zamandır yürüyoruz ki artık dinleyen herkes onların ne yapacağını merak ediyor Nehir.
1: Evet, sadece bazen ne yapacaklarını değil de nasıl yapacaklarını, hangi yoldan yürüyeceklerini, yürürken neyi seçeceklerini.
0: İşte bugün tam oraya geldik.
1: Ya geçen hafta çok da kolay bir noktada bırakmadık onları.
0: Evet, bırakmadık. Geri çekilmeyi konuştuk, kaçmayı konuştuk. Yıllar sonra yolları yeniden kesişen iki insanın aynı yerde kalmasının neden bazen karşılaşmak kadar kolay olmadığını konuştuk. Ve bir sondan söz ettik.
1: Aslında bazı sonların birazcık da ilginç bir tarafı var Duru.
0: Nedir?
1: Ya cümle bitiyor ama insan hemen bitmiyor.
0: Evet, belki de bugünkü hikayenin başladığı yer tam olarak burası. Çünkü bir ilişkinin bittiğini duymakla onun gerçekten bittiğini kabul etmek aynı anda olmuyor.
1: Hele ki ortada cevapsız sorular varsa.
0: Ya da söylenenle yapılan birbirine tam uymuyorsa.
1: İşte o zaman insan ne yapıyor biliyor musun?
0: Ne yapıyor?
1: Bekliyor.
0: Bugünkü ilk kelimemiz de bu zaten, beklemek.
1: Evet, beklemek deyince de aslında çok da romantik düşünmeyelim hemen.
0: Kesinlikle. Çünkü bazen beklemek çok sıradan görünüyor. Telefonuna bakıyorsun, bir mesaj gelir mi diye düşünüyorsun. Ya da bir paylaşım görüyorsun, bana mı diyorsun. Sonra kendine kızıyorsun. Her şeyi neden kendimle ilişkilendiriyorum diyorsun.
1: Evet, sonra bir şey daha oluyor.
0: Ve yeniden düşünüyorsun.
1: Ya işte insanı biraz yoran da bu. Beklediğini kendine bile söyleyememek. Ama burada beklemekten kastımız, geçen hafta hatırlıyorsan, her işareti kendine yormak diyorduk. Plakalara bakıyorsun, onun şehrini görüyorsun. Tabelalara bakıyorsun, onu hayal ediyorsun. Ve teşekkür ederim Allah'ım, büyük ihtimalle bunlar bana bir işaret diyorsun. Ve o beklemenin sonunda öyle bir noktaya geliyorsun ki, Allah'ım beni bu noktadan alıp şükredenler ve her işareti ona yormayanlar tarafını yükselttiğin için ayrıca teşekkür ederim.
0: Peki. Ben onu bekliyorum demekten başka ne diyoruz?
1: Ya ben beklemiyorum ama diye başlayan cümleler.
0: Ama o amadan sonra genelde uzun bir hikaye geliyor ya zaten.
1: Kesinlikle beklemiyorum ama neden bana böyle yaptı? Beklemiyorum ama niye bunu paylaştı? Beklemiyorum ama beni görmüş müdür? Aslında ben beklemediğimi söylerken de içime bekleme demeye çalışıyorum.
0: Yani bekliyorum ama yazarsa ne söylerim?
1: Duru, aslında o kişi de bayağı bekliyor yani.
0: Biraz öyle oldu. Ama insanız işte, bazen aklımızın kapattığı kapının önünde duygumuz biraz daha oyalanabiliyor.
1: Ne kadar güzel bir cümle evet. Kurdun. Çünkü beklemek her zaman bir insanın dönüşünü istemek değil bence.
0: Başka ne olabilir?
1: Sen hep bana zor soruları paslıyorsun ama.
0: her zaman.
1: Aslında bazen bir açıklama bekliyorsun. Bazen bir işareti anlam yüklüyorsun. Bazen karşındaki insanın yaptığı şeyin gerçekten senin o düşündüğün şeyin olup olmadığına, o anlama gelip gelmediğine bakıyorsun.
0: Bazen de hiçbir şey beklemediğini kendine kanıtlamayı aslında.
1: İşte o birazcık zor.
0: Çok zor. Çünkü insan bir şeyden gerçekten vazgeçtiğinde sürekli vazgeçtiğini düşünmüyor.
1: Doğru. Unuttuğunu sürekli kendine hatırlatıyorsun. Belki henüz tamamen unutmamışsındır. Ama ben bu cümleyi şöyle tanımlamak istiyorum ve devam ettirmek istiyorum Duru. Yaşadıklarını hatırlamıyor olabilirsin ama hissettiklerini hiç unutmuyorsun.
0: Peki Nehir, beklemek ne zaman umut olmaktan çıkar?
1: Bence karşı taraftan gelen gerçek hiçbir şey kalmadığında.
0: Ama tam burada işler karışıyor.
1: Yine neden?
0: Çünkü bazen doğrudan bir temas gelmiyor ama küçük şeyler geliyor.
1: Bir paylaşım gibi.
0: Ya evet, bir fotoğraf gibi.
1: Bir zamanlama gibi.
0: Daha önce yalnızca ikisinin bildiği bir şeye dokunan küçücük bir ayrıntı gibi.
1: Tabii insan ister istemez bakıyor.
0: Sonra bir daha bakıyor.
1: Sonra ben buna niye bakıyorum diye.
0: İşte bugün biraz da bu hallerin içinde dolaşacağız.
1: Yalnız ben senden bir şey rica edeceğim Duru.
0: Nedir?
1: Biz lütfen bugün iki insan adına karar vermeyelim.
0: Bence de vermeyelim.
1: Yani bunu kesin bunun için yaptı demeyelim.
0: Ya zaten hiçbir anlamı yoktu da demeyelim. Biliyorsun programımızda ara ses söylenenle söylenmeyen arasında oradan çıktı.
1: Çünkü bazen dışarıdan gördüğümüz şey sadece davranış. Biz niyeti bilmiyoruz ki. O niyetin arkasında kalbi gerçekten ağrıdı mı? Ya da gerçekten söylediklerinde samimi miydi? Bunu bilemiyoruz.
0: Evet. O davranışın karşı tarafta ne yarattığını da görebiliyoruz değil mi?
1: İşte tam olarak bugün bizim konuşacağımız yer orası.
0: Ve bu hafta hikayenin ritmi de biraz değişecek. Artık büyük konuşmalardan küçük hareketlere bakacağız.
1: Söylenenlerden çok.
0: Gösterilenlere.
1: Doğrudan temastan çok.
0: Artık uzaktan birbirini fark etmeye.
1: Yani yine tam da ara sesin en sevdiği yerdeyiz.
0: Yani söylenenle
1: söylenmeyen arasında.
0: Ve hikayenin bu kısmında belki de en önemli soru şu. Bir insan hayatından çıktığında onu beklemeyi ne zaman bırakırsın?
1: O gelmediğinde mi?
0: Yoksa artık geleceğine dair işaret aramadığında mı?
1: Sanırım bunu biraz da hikayeye bırakmak lazım.
0: Bence de. Çünkü bizim iki insanımızın hikayesinde şimdi sessiz bir dönem başlıyor. Konuşmuyorlar, buluşmuyorlar, birbirlerine doğrudan ulaşmıyorlar. Ama
1: henüz birbirlerinin dünyasından tamamen çıkmış da değiller.
0: İşte o ama yine geldi.
1: Söylemiştik. Ve belli ki aslında yine bunun arkasından uzun bir hikaye gelecek. Sen beni yoracaksın.
0: Gerçek Nehir. Çünkü bazen iki insan arasındaki o en uzun hikaye konuşmadıkları dönemde yazılıyor.
1: O zaman başlayalım.
0: Burası Ara Ses.
1: Söylenenle söylenmeyen arasında.

0: herkesin kendi hikayesinden bir parça bulduğu, söylenenle söylenmeyen arasında kalan her şey. Nehir ve Duru'nun sunumuyla Ara Ses devam edecek.
1: Radyo Ünk reklamlar. Reklamlar.
2: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
3: Üreticinin güvenilir adresi Süleymanoğulları Fındıkalı Merkezi hizmetinizde. Fındığınızı değerinde, tam kilosunda ve doğru randımanıyla alıyor, yurt dışı ihracat ağımızla emeğinizi dünya pazarına taşıyoruz. Güncel randıman ve fiyat bilgisi için Süleymanoğulları Randıman Hattı'na ulaşabilirsiniz. Telefon 0533 393 46 64 0533 393 46 64 Adres Doğanlı Köyü E5 Karayolu, numara 380 Düzce.
4: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
5: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
6: Düzce'de otocam değişimi yapan çok. Ama gerçekten iyi yapan kaç tane? İşte fark burada başlıyor. Akif Otocam, kasko anlaşmalı, hızlı ve hatasız hizmet. Ne uzun bekleme, ne kalitesiz işçilik. Sadece net sonuç. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam, farkı ilk bakışta anlayacaksınız.
7: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı, Düzce.
8: İnan perdeyle evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kalite

0: hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
1: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.
2: Herkesin kendi hikayesinden bir parça bulduğu, söylenenle söylenmeyen arasında kalan her şey. Nehir ve Duru'nun sunumuyla Ara Ses devam ediyor.

0: Evet, Nehir. Bazı hikayelerde en ağır bölüm tartışma değildir. En ağır bölüm belki de sessizliktir. Çünkü tartışma, insan en azından hani karşısındaki kişinin orada olduğunu bilir ya. Ama o sessizlik, sessizlikte insan tek başına kalır. Kendi düşünceleriyle, kendi ihtimalleriyle, kendi korkularıyla. Bu bölümde bir ilişkinin ardından gelen o ağır sessizliği konuşacağız.
1: Aslında Duru'cum çok güzel söyledin. Ağır sessizlikten ziyade insan sevdiği biriyle konuşmayı bıraktığında duygu hemen bitmiyor. Tam tersine. Çoğu zaman daha görünür hale geliyor. Çünkü insan artık karşısındaki kişinin söylediklerini değil, ona söyleyemediklerini, söylediklerinin altında acaba bunu da söylemiş miydi dediklerini düşünür.
0: Evet, hikayede telefon konuşması bittikten sonra her şey bir anda değişir. Bir süre önce her gün konuşan o iki insan artık birbirinin hayatında görünmez hale gelir. Mesaj yoktur, telefon yoktur, sadece bir boşluk vardır.
1: Evet, insan böyle zamanlarda en çok alışkanlıkları fark eder. Çünkü alışkanlık aslında bir anda ortadan kaybolur.
0: İlk günlerde insan hala bir şey bekler. Belki bir mesaj, belki kısa bir açıklama, belki sadece küçük bir işaret.
1: Çünkü insan zihni henüz o sonu kabul etmez.
0: Ve günler geçmeye başlar. Ama bazı günler normal günlerden daha uzun hissedilir. Çünkü insan beklediğinde bu sefer zaman farklı akar.
1: Çok güzel söyledin. Aslında beklemek zihnin en zor deneyimlerinden biridir.
0: Değil mi? İnsan sessizlikte çok düşünür. Geçmişi, konuşmaları, yaşanan anları.
1: Bence daha çok da yaşayamadıklarını düşünsene. O an bir şeyler bitiyor, bittiğinin farkındasın ama ortada bunun konuşması yok, bunun ispatı yok. Zihninde var, duygularında var ama somut olarak tartışabileceğin, olay çıkarabileceğin adam karşında yok. Çünkü bunun ispatı da yok. Zaman tersine işliyor. Aslında zaman sadece geçmiyor. Tek başına bekleyerek de ilerlemiyor Duru. O kafadaki boşlukları doldururken ihtimalleri peş peşe sıralayıp bütün sekmeleri aynı anda açıp yeter artık yoruldum deyip bıraktığı yerde kum saatini yan yatırıyor.
0: Bir süre sonra insan bir gerçekle yüzleşir. Belki de bu hikaye gerçekten bitmiştir.
1: Biz hep hikayelerin güzel tarafını seviyoruz da ben biten hikayeleri seviyorum Duru.
0: Yani,
1: çünkü bazen kabul etmek zor gelse de en sağlıklı olanı belki de budur. Ve bazen bir ilişkinin aslında en zor bölümünün de beklemek olduğunu öğretir.
0: Değil mi?
1: Çünkü bir hikaye gerçekten bittiğinde mi biter? Yoksa insan artık beklemeyi bıraktığında mı sorusuyla baş başa kaldığında bence orada karşındaki kişiyle onun kalbiyle değil de kendi kalbime zihninle hesap devreye girer.
0: Hikayede gerçekten yani bir şeyler bittiğinde insan bunu hemen kabul edemez. Çünkü duygular bir düğme gibi kapanmaz, zamanla azalır. Yavaş yavaş geri çekilir. Ve bazen insan o duygunun gerçekten bitip bitmediğini anlamak için uzaktan bakmaya devam eder. Bu bölümde de ilişkinin ardından gelen o tuhaf mesafeyi konuşacağız. Konuşulmayan ama tamamen de kopmayan o bağı.
1: Evet, insan bazen bir ilişki bittikten sonra tamamen uzaklaşamaz. Çünkü zihninin köşesinde hala bir merak vardır. Karşı taraf ne yapıyor? Nasıl yaşıyor? Acaba beni merak ediyor mu? Hayatına nasıl devam ediyor?
0: Değil mi?
1: Aklına ne kadar? Evet, aklına geldin mi? Ya ben şunu yapıyordum ama acaba benim gülerkenki halimi hatırlıyor mu? Ya da en çok neye kızdığımı? En çok sevdiğimiz şeyi yerken bir anlık da olsa, şimdi burada olsaydı dedi mi?
0: Telefon konuşmasından sonra sessizlik başlamıştı. İlk günler hala bir ihtimal taşır. Belki bir mesaj, belki bir açıklama olurdu. Ama günler geçtikçe bir gerçek fark ediliyor. Hayat devam ediyor. Ama artık iki kişi ayrı ayrı. Değil mi Nehir?
1: Evet, insan işte tam da böyle zamanlarda duygularını yeniden düzenlemeye çalışır. Bir düzen vermeye çalışır. Ruhunun vitrininde en güzel duyguyu çıkarıp yerine yenisini alıştırmak için birazcık daha uğraşır.
0: Bir süre sonra insanın içinde küçük bir merak oluşur. Bu merak büyük bir duygu değildir ama tamamen de yok değildir. İnsan biliyorsun böyle durumlarda Nehir uzaktan bakmak ister. Sadece görmek için.
1: Bu çok insani bir davranış bence. Yani ayağını dışarı atsan da gözün kapının ucunda birazcık kalıyor.
0: Modern ilişkilerde uzaktan bakmanın yeni bir yolu var. Sosyal medya konuşuyoruz bunu zaten. İnsanlar artık birbirlerinin hayatını hiç konuşmadan da görebilir. Bir fotoğrafla, bir hikayeyle, bir profille.
1: Ya bence bu yani insanın hayatının değil de duyguların afyonu gibi. Çünkü insanın kopmasını zorlaştırabiliyor. Düşünsene adamın hala yaptıklarını görüyorsun. Evet. Orada bir adam var ama o adamın artık seninle ilgili bir gündemi yok. Hatırlıyor musun? Seninle yayında şey demiştik. Gündemim değilse gündemim de değildir. İyi de gündemden düşüremiyorum ki.
0: Değil mi? Kadın da bir gün küçük bir detayı fark ediyor. Büyük bir olay olmasa da küçük bir değişim. Biliyorsun insanın dikkatini çekiyor. O da işte bir profil, bir fotoğraf, bir sayı gibi.
1: İşte en sevdiğimiz yer, çünkü insan sevdiği söz konusu olduğunda detaylara daha fazla odaklanır.
0: Değil mi? Çoğumuz belki de bu çok küçük işaretlerden bir anlam çıkarabiliriz. Belki gerçekten bir anlam var. Belki sadece insanın kendi umudu.
1: Evet, Duru, umut insanın en güçlü duygularından biri. Ve bazen aslında bir ilişkinin sessizlik içinde bile tamamen bitmeyebileceğini gösteren en güçlü duygu. Ve bence aslında en tehlikeli duygu. Düşünsene, bir insan hayatına giriyor, onunla ilgili bir yol çizebileceğini düşünüyorsun. O yolu birlikte çizebileceğine inanıyorsun. Seni o umuda inandırıyor ve seni en çok inandırdığı yerden, umudundan vuruyor. Dünyanın en tehlikeli ama en güzel duygularından biri, umut.

0: Nehir, biliyorsun bazen en güçlü şey sözler değildir. Bazen bir mesaj gelmez, bir telefonda çalmaz. Ama yine de insan bir şey fark eder. Küçük bir değişim, küçük bir detay. Ve bazen o küçük detay insanın içinde büyük bir anlam yaratabilir. Bu bölümde sessizlikten sonra gelen küçük bir işareti konuşacağız. Biliyorsun insanlar konuşmadan da bir şeyler söyleyebilir.
1: Ve bence en çok o zaman söylüyorlar. Çünkü konuşarak anlatamadığını susarak o kadar güzel farklı yerlere çekebiliyorsun ki. Ve insan zihni özellikle duygusal ilişkilerde işaret aramaya meyilli oluyor. Ki belirsizlik içerisinde bir anlam arayışı yaratmaya çalışıyor. Bu anlam arayışının altında biz hep iyiye yoruyoruz da bu tatlı tatlı gelen ben seni üzeceğimi düşünüyorum. Ya galiba ben sana layık değilim cümlelerin altında. Ben senin sorumluluğunu taşıyamayacağım. Ben gitmeyi beceremiyorum. Bir zahmet sen vazgeçmeyi becer. Soruları da yatıyor olabiliyor. Ve en önemlisi de işte o anlam arayışının altında. Zihin o boşluğu neyle dolduruyor Duru?
0: Evet. Hikayede aradan zaman geçmiştir. İlk günlerin o ağır sessizliği yavaş yavaş hayatın içine karışmaya başlar. Kişi gündelik hayatına devam eder ama bazı duygular tamamen ortadan kaybolmaz.
1: Çünkü bazı ilişkiler zihnin bir köşesinde hala yer tutar. Biz 10 yıl öncesinden başladık bu hikayeye. 10 yıllık aradan sonra karşında oturduğun adamla gözlerine baktığın kadın aynı kişi olmuyor. Kişilikler değişiyor, beklentiler değişiyor. Gözler birbirine değdiğinde anlamlar ortak üretiliyor gibi olsa da işte zihin kendi içinde susturamadıklarını yavaş yavaş sözsüz sızıntılarla dışarıya taşırıyor.
0: Bir gün kadın küçük bir şey fark eder. Bir profil sayısı değişmiştir. Çok büyük bir olay olmasa da bazen o küçük değişim insanın dikkatini çekiyor.
1: İşte sosyal medyayı bu yüzden seviyorum biliyor musun? Adamın takipçisi artıyor mu? Azalıyor mu? Takip ettiği liste hani diyor ya bana kendini anlatma takipçi listeni.
0: Kadın bu değişimi fark ettiğinde aklına bir soru oluşuyor Nehir. Hangi fotoğraflar silinmişti ve neden silinmişti?
1: Bu daha tehlikeli bak
0: Ya.
1: silinen fotoğraflar noktası özellikle de merakı tetikliyor.
0: Evet. Bir süre sonra hesap görünür hale geliyor ve o an gerçek ortaya çıkıyor. Geçmişe ait bazı izler artık orada değildir.
1: Yani sen mi diyorsun Duru hesap görünür hale derken bana özelken kamuya açık hesap.
0: Kadın için bu durum kesin bir cevap değil. Ama bazen insanlar küçük bir işaretten bile anlam çıkarabiliyor ya.
1: Çıkarır çünkü takipleşmiyorsun adamla, göremiyorsun profilde ne tür hareketlenmeler var ama kamuya
0: Evet.
1: açık olduğu zaman işte ben göreyim diye mi açtı,
0: Evet.
1: kendini mi herkese açtı durumu söz konusu olabiliyor. Ve yine başa döneceğim ama burada tekrar umut yani küçücük şeylerden doğan en küçük işaretlere yüklenen büyük anlamların kendi başlangıcını getiriyor.
0: Evet, bazı hikayelerde de Nehir en ilginç olan şey insanların söyledikleri değildir aslında, söylemedikleridir. İnsanlar hiçbir şey söylemeden de kendilerini görünür kılabiliyor. Bir fotoğrafla, bir hikayeyle, bir küçük işaretle. Ama bazen bu görünürlük gerçek bir adım değil, daha çok uzaktan bir varlık hissidir. Bu bölümde de konuşulmayan ama görünen bir duyguyu konuşacağız.
1: Ya sen zor duygularla bana geliyorsun. Ya profili açmıştık iyiydi oradan ilerlemek ama o kadar güzel söyledin ki insan ilişkilerinde görünür olmak sadece fiziksel olarak orada olmakla mümkün olmak durumunda kalmıyor. Yani çok güçlü bir psikolojik bir davranış bence bu. Çünkü bazen insanlar doğrudan iletişim kurmadan da kendilerini hatırlatabiliyor, kendi ritmini yakalayabiliyor. Senin çok sevdiğin bir sözün var, kendi iletişim dinamiğini yakalamak. Aslında karşındakinin kalbini biliyorsan, ona uygun mesajı sadece onun anlayabileceği şekilde göndermeyi de başarabiliyorsun.
0: Hikayede telefon konuşmasının ardından geçen zaman hala sessizlikle devam etmektedir. Artık hayat iki insan içinde ayrı ayrı akmaktadır. Ama bazı duygular tamamen kaybolmaz, sadece arka planda kalır.
1: İşte günümüz modern ilişkileri, modern çatısı altı kelimeyle söylendiğinde havalı duruyor ama sık görülüyor.
0: Bir gün beklenmedik bir şey olur. Uzun süredir sessiz kalan bir hesap birden görünür hale gelir.
1: Yine mi?
0: Ya.
1: Aç kapa yapıyor.
0: Aynen. Paylaşımlar başlar. Yine bir fotoğraf, yine bir hikaye, yine bir profil değişikliği.
1: Ya işte bu yine yinelerle yeniden diyoruz ama insanlar birbirine doğrudan ulaşmadan kendilerini bir şekilde hatırlatmayı da seçebiliyor.
0: Kadın da bu değişimi fark ediyor Nehir. Çünkü insan bir zamanlar hayatında önemli bir yer tutmuş birini uzakta olsa tanımaya devam ediyor aslında.
1: Aslında fark etmiyor. Takip ediyor. Çünkü bu duygusal hafızayla alakalı. Evet. Tamam, hani adamı kapının önüne koyduk ama adamla yaşadıklarımızı, kalbimizdekileri, kafamızdakileri ağzını kapatıp dışarıya bıraktık diyemiyoruz. Tam tersi. Bir insan varlığıyla dolduramadığı yeri boşluğuyla çok şey anlatabilir hale getirebiliyor. Ve bütün bu davranışlar da, bu izleme halleri de bana mıydı, bir başkasına mıydı? Hala acaba yaptığı o ince gönderme bana mı, hayatında yoksa yeni biri var mı sorusunu doğurduğunda insan burada karşı tarafın davranışını sorgulamıyor. Ben hala o hayatta küçücük de olsa, bir hücrecik kadar da olsa yer tutuyor muyum merakı?
0: Evet, bu görünürlük bir soru yaratıyor. Bu sadece bir paylaşım mı diyor, yoksa bir mesaj mı uzaktan uzakta?
1: İşte burada anlam çıkarmaya çalışıyoruz.
0: Evet, kadın için bu durum kesin bir cevap değil. Ama bazen insanlar bir işaret gördüğünde onu tamamen de görmezden gelemiyor.
1: Gelemez çünkü üzerine alınmak ister. Üzerine alınmak istemez çünkü beraberindeki sorumluluğu taşımak istemez. O sorumluluğa aday olmak ister. Ama aynı yolu yürüyüp yürüyemeyeceğini bilemez. Çünkü eğer bir telefon konuşmasında kulağına ya ben seni üzeceğimi düşünüyorum ya da zannettiğim kadar güçlü hislere sahip değilmişim denildiği an üzerine diyebileceğin hiçbir cümle, üzerine koyabileceğin hiçbir güzel ifade seni o cümleden çok uzağa götürmeyecektir. Kalıyor. Zihnin hafızası var.
0: Bazı hikayelerde umut çok ilginç bir şekilde ortaya çıkar Nehir. Bazen büyük bir olaydan sonra değil, çok küçük bir şeyden sonra. Yine bahsettiğimiz gibi işte bir fotoğraf, bir değişim ya da sadece uzaktan görülen bir işaret gibi. Ve insan bazen gerçekten bir şey olup olmadığını bilemiyor. Ama yine de içinde küçük bir his doğuyor. Belki. Bu bölümde o küçük ihtimali konuşacağız. Bir ilişkinin bittiğini düşündükten sonra insanın içinde yeniden doğan o sessiz umudu.
1: İşte umut yine dönüp dolaşıp geliyoruz. Ya umut bence insanı hiçken çok, gerçekten çok kendi hiç yapabilecek çok güçlü bir duygu. Çünkü bazen insan o küçücük bir işaretten bile bir anlam çıkarabiliyor. Bu her zaman yanlış değildir ama her zaman da doğru değildir.
2: Herkesin kendi hikayesinden bir parça bulduğu, söylenenle söylenmeyen arasında kalan her şey. Nehir ve Duru'nun sunumuyla Ara Ses devam edecek.

0: herkesin kendi hikayesinden bir parça bulduğu, söylenenle söylenmeyen arasında kalan her şey. Nehir ve Duru'nun sunumuyla Ara Ses devam edecek.
1: Radyo Ünk reklamlar, reklamlar.
2: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537-832-2181 0537-832-2181
3: Üreticinin güvenilir adresi Süleymanoğulları Fındıkalı Merkezi hizmetinizde. Fındığınızı değerinde, tam kilosunda ve doğru randımanıyla alıyor, yurt dışı ihracat ağımızla emeğinizi dünya pazarına taşıyoruz. Güncel randıman ve fiyat bilgisi için Süleymanoğulları Randıman Hattı'na ulaşabilirsiniz. Telefon 0533 393 46 64 0533 393 46 64 Adres Doğanlı Köyü E5 Karayolu, numara 380 Düzce.
4: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlakbank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
5: Çorbacı Mülayim 5. şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.
0: Herkesin kendi hikayesinden bir parça bulduğu, söylenenle söylenmeyen arasında kalan her şey. Nehir ve Duru'nun sunumuyla Ara Ses devam ediyor.
7: Nehir, kadın sosyal medyada gördüğü değişimin ardından bir süre düşünüyor. Bu gerçekten bir mesaj mıydı? Yoksa sadece sıradan bir değişim miydi? Bunun cevabını bilmek kolay değil. Ama işte bazen insan bilmeden de bir his taşıyabilir.
8: Çünkü adam hayatında olsa davranışı çok da önemli olmaz, bir mesaj vermeye çalışsa da. Hayatında olmadığı için her hareketi gözüne batmaya başlıyor ve ne oluyor işte? Zihin bu belirsizlik durumunda kendi anlamını kendi üretmeye çalışıyor. Ben bunu şey gibi görüyorum Duru. Hani otobüste biniyorsun, bizim hiçbirimizin görmediği o boşluğu gören şoför var ya. Adamlar gidiyor ama arkada bıraktıklarını hiç dolduramayacağın boşlukla sen sonsuza doğru gönderiyorsun.
7: Kadın artık zaman zaman o hesabı kontrol etmeye başlıyor. Bu sürekli yapılan bir şey değil ama bazen insan biliyorsun uzaktan bakmak ister ya. Sadece görmek için, işte hayat nasıl devam ediyor anlamak için.
8: İşte bu davranış aslında duyguların da birazcık anlaşılmaya başlamasının ya da bunun üzerine çalışmaya başlamanın da bir parçası.
7: Ve bir süre sonra bazı paylaşımlar görünür hale gelir. Bir fotoğraf, bir hikaye, bir profil değişikliği. Bunlar çok büyük şeyler değildir ama bazen küçük değişimler insanın dikkatini çeker.
8: Çünkü üst üste bu hareketleri yaptığı zaman yani o aç kapa yapılan profiller, sürekli olmayıp da ara ara yükselen paylaşımlar, bir anda giden ekran görüntüleri, bir anda silinen profil resimleri, bir anda anlamlı gelen mesaj, bir saat sonra kaldırılan hareketler, nereden biliyorsun diye sormadım. Yani bunlar sıklıkla tekrar etmeye başladığında artık sen de o detaylara takılı hale gelmeye başlıyorsun.
7: Değil mi? Kadına...
8: duracağım.
7: İkimiz beraber peki.
8: Çünkü işte bu belirsizliğin içerisine doğurmaya çalıştığın şey artık umut değil. Bir beklenti.
7: Evet, evet.
8: Bir kırıntı. Hala payım var mı? Hala ben orada yer tutabilir miyim endişesi? Ufak ufak yüklenmeye başlıyor.
7: Kadın artık beklemektedir ama bu bekleyiş eskisi gibi değildir. Çünkü bu kez beklediği şey bir açıklama da değildir. Bir adım olabilir ya da hiçbir şey.
8: Çünkü bazen insan sadece zamanın da ne getireceğini görmek istiyor. Ve bazen aslında insanların o çok küçücük bir işaretten bile bir anlam çıkarabileceğini, bu çıkardığı anlamların bir gün bir gerçeğim haline dönüşebilir mi ihtimalini hem kalbinde hem hayatında taşıma çabasının içerisinde olduğunu görüyoruz. Ya biz bugün tüm program boyunca belki de Duru'cum bir şey sorduk değil mi? Umut gerçekten bir işaretten mi doğar yoksa insanın kalbinden mi?
7: Evet Nehir, bugün beklemekle başladık. Sonra uzaktan bakmayı, işaretleri, görünür olmayı ve en sonunda umudu konuştuk.
8: Evet, galiba bazen iki insan konuşmayı bıraksa bile hikaye hemen susmuyor, sessizliğe bürünüyor.
7: Çünkü bazı sessizliklerin içinde hala sorular oluyor.
8: Bazı işaretlerin içinde hala ihtimaller.
7: Ve bu ihtimallerin içinde küçücük de olsa umut kalıyor.
8: Belki de asıl soru şu olmalı Duru, bir işaret gerçekten umut mudur? Yoksa umut ettiğimiz için mi biz her şeyi bir işaret sayarız?
7: Cevabını şimdilik hikayeye bırakalım. Ben Duru.
8: Ben Nehir.
7: Burası Ara Ses.
8: Söylenenle söylenmeyen arasında.
7: Hoşçakalın.
8: Haftaya tekrar kaldığımız yerden görüşene kadar hikayenize, kalbinize, en çok da kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
0: Herkesin kendi hikayesinden bir parça bulduğu, söylenenle söylenmeyen arasında kalan her şey. Nehir ve Duru'nun sunumuyla Ara Ses...

0: Radyo Unç reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
2: Üreticinin güvenilir adresi Süleymanoğulları Fındıkalı Merkezi hizmetinizde. Fındığınızı değerinde, tam kilosunda ve doğru randımanıyla alıyor, yurt dışı ihracat ağımızla emeğinizi dünya pazarına taşıyoruz. Güncel randıman ve fiyat bilgisi için Süleymanoğulları Randıman Hattı'na ulaşabilirsiniz. Telefon 0533 393 46 64 0533 393 46 64 Adres Doğanlı Köyü E5 Karayolu, numara 380 Düzce.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlakbank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
4: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
5: Dikkat Düzce! Sınırlı süre için kasko anlaşmalı cam değişiminde hızlı servis avantajı Akif Oto Cam'da. Randevu beklemeden, aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Oto Cam. Geç kalmadan gelin.
6: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin, evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
7: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95

0: Reklamlar. Üreticinin güvenilir adresi Süleymanoğulları Fındıkalı Merkezi hizmetinizde. Fındığınızı değerinde, tam kilosunda ve doğru randımanıyla alıyor, yurt dışı ihracat ağımızla emeğinizi dünya pazarına taşıyoruz. Güncel randıman ve fiyat bilgisi için Süleymanoğulları Randıman Hattı'na ulaşabilirsiniz. Telefon 0533 393 46 64. 0533 393 46 64. Adres Doğanlıköyü E5 Karayolu, numara 380 Düzce.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524

0: Radyo Öğüt.
1: Dinle, aşk seninle.
2: Sensiz, susuz yağmurlar gibiyim. Kanatsız kuşlar. Beni ancak, beni ancak sevenler anlar.

adım adım milim milim boynu büküp gezdim. Şu an ne haldeyim, ne dertteyim, nereden bileceksin be gülüm? Onun için en son dileğim seni son kez ölmek.

0: Reklamlar. Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181.
1: Üreticinin güvenilir adresi Süleymanoğulları Fındıkalı Merkezi hizmetinizde. Fındığınızı değerinde, tam kilosunda ve doğru randımanıyla alıyor, yurt dışı ihracat ağımızla emeğinizi dünya pazarına taşıyoruz. Güncel randıman ve fiyat bilgisi için Süleymanoğulları Randıman Hattı'na ulaşabilirsiniz. Telefon 0533 393 46 64 0533 393 46 64. Adres Doğanlı Köyü E5 Karayolu, numara 380, Düzce.
2: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı, Düzce.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
4: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi. 524 80

Hala beni seviyorsun. Bunu sen de biliyorsun. Niye beni aramıyorsun? Niye?

iken bir mahzun bakışınlarda. Alevler sardı hemen, alevler sardı hemen, seni kıskandım. Pişmanım sevgilim, çaresiz kaldım. Pişmanım sevgilim, çaresiz kaldım.

0: Reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 21 81 0537 832 21 81
2: Üreticinin güvenilir adresi Süleymanoğulları Fındıkalı Merkezi hizmetinizde. Fındığınızı değerinde, tam kilosunda ve doğru randımanıyla alıyor, yurt dışı ihracat ağımızla emeğinizi dünya pazarına taşıyoruz. Güncel randıman ve fiyat bilgisi için Süleymanoğulları Randıman Hattı'na ulaşabilirsiniz. Telefon 0533 393 46 64 0533 393 46 64 Adres Doğanlı Köyü E5 Karayolu, numara 380 Düzce.
3: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Safe Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Safe Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Safe Duş, banyonuza atılan imza.
4: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin, evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 80

biliyorsun. Sevmek emek ister. Biliyorsun. Sevmek yürek ister. Sevmek fedakarlık ister. Sevmek adam olmak ister. Yok öyle. Seni seviyorum deyip de ardına bile bakmadan çekip gitmek yakışır mı bana? Yakışmaz. Oysa ki ben ne isterdim biliyor musun? Ne isterdim? Seninle yaşamak ve seninle

0: Radyo Uç reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınız da yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu üzeri, Renault servisi karşısı Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
2: Üreticinin güvenilir adresi Süleymanoğulları Fındıkalı Merkezi hizmetinizde. Fındığınızı değerinde, tam kilosunda ve doğru randımanıyla alıyor, yurt dışı ihracat ağımızla emeğinizi dünya pazarına taşıyoruz. Güncel randıman ve fiyat bilgisi için Süleymanoğulları Randıman Hattı'na ulaşabilirsiniz. Telefon 0533 393 46 64 0533 393 46 64 Adres Doğanlı Köyü E5 Karayolu, numara 380 Düzce.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlakbank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
4: İnan perdeyle evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin, evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 80

Seni sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek. Ey benim hasret kokan sevgilim, ulan bu ayrılığa dayanır mı yürek? Gel desen gelemezsin biliyorum ama şunu unutma ki ben seni yaşıyorum, ben seni seviyorum.

Ah gönlüm, ondan sana hayır yok. Yüreğimde derdin çok. Değer mi bir kitapsız uğruna? Değer mi bir vicdansız uğruna?

0: Radyo Öğüt.
1: Yıllarca koştum hep aşkın peşinden, anlayan olmadı gönül derdinden. Yıllarca koştum hep.

Akşam güneşi aşıyor. Yine dertlerim başlıyor. Ufuktaki kızıl grup yüreğimi ateşliyor. Yüreğimi ateşliyor.

0: Radyo 3 reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
2: Üreticinin güvenilir adresi Süleymanoğulları Fındıkalı Merkezi hizmetinizde. Fındığınızı değerinde, tam kilosunda ve doğru randımanıyla alıyor, yurt dışı ihracat ağımızla emeğinizi dünya pazarına taşıyoruz. Güncel randıman ve fiyat bilgisi için Süleymanoğulları Randıman Hattı'na ulaşabilirsiniz. Telefon 0533 393 46 64 0533 393 46 64 Adres Doğanlı Köyü E5 Karayolu, numara 380 Düzce.
3: İnan Perde ile evinizin şıklığını tamamlayın. Hayallerinizdeki perdeyi bulmanız artık çok kolay. Store, zebra, fon, tül perde çeşitleri, en kaliteli kumaşlar ve göz alıcı tasarımlar sadece İnan Perde'de. Hem kaliteyi hem de şıklığı bir arada yaşayın. Akbank Sokağı Polis Evi karşısındayız. Hemen gelin, evinize yeni bir dokunuş katın. İnan Perde, evinizdeki zarafet.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 80

0: Bana bak gülüm, bu sevda senle başladı, senle bitecek, o kadar.
1: Radyo Öğüt.

0: yürümeyelim.
1: Seni mutlu edebilmek için göz bebeğim gibi sevdim. Senden bugüne kadar hiçbir şey istemedim. Ama ilk defa bir

0: Ne oluyor sana? Sen bu halde düşecek insan mıydın? Hadi toparla. Toparla kendini artık. Hadi. Hadi gül biraz.
1: Radyo Öğüt.

Ey dokunmayın çok fenayım. Baykuş tünemiş binaya. Ey dokunmayın çok fenayım. Baykuş tünemiş binaya.

kendim de dekilen bugün ne? Valla güzel saçların sarışık, anan baban öyle. Ne küstürürsen eyne barışık. Valla başım gene çok karışık. Başım niye çok

çağırmışlar ne gideyim, kime içim kötü ne bileyim. Çağırmışlar ne gideyim, kime içim kötü ne bileyim. Bırakın bir günde rahat edeyim.

Oldu tanrım, bir aşkın, bir aşkın esiri oldum. Hayatta senden tek, tek dileğim mutlu olmak.

Tanrım, bir aşkın, bir aşkın esiri oldum. Hayatta, hayatta senden

güvenme hiçbir şeyine. Bir sel gelip alabilir. Bana bir şey olmaz deme. Gelip seni bulabilir. Karanlıkta kalsan bile yarın güneş doğabilir. Hayat bu hiç belli olmaz. Her an her şey olabilir. Her an her şey olabilir.

0: Radyo Öğüt.
1: İnsan genelde ister birinin kendini filmlerdeki gibi sevmesin. Ama hep filmlerde olur.
2: Canım nereden biliyorsun? Belki de vardır.
1: Senin köyde sevgilin var mı?
2: Yok. Ya vardı be Fatma. Bunu da kaçırdılar. Senin?
1: Yok.
2: Ya Şakir?
1: Onu sevmedim ki. Çünkü biliyorum o da beni sevmiyor.
2: Yok seviyordu.
1: Bırak şimdi. İnsan seveni anlamaz.
2: Anlar mı?
1: Anlar.
2: Yapma ya.
1: Bir kadın anlar.
2: Yok mu anlar?
1: Çok anlar.
2: Değil mi?

gel dünyanın gör halini. Yaşadım sevginin en kör halini. Şimdi gel de ister seyret benim senden sonraki halimi.